dikkidi dikkidi dikka dikkidi dikka dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkiro dikkiro dikkiro dikkiro dikkiro.